Kendi ihtiyaçları arasında sevgi, aşk yani bir kırıklık nasıl bir parça kendisi? Sevgi aşkın bir konu varlığın, bu sevgiyi yapmaya

sosyeteyi de herkese bir tutar. Üçüncü iş kurusunda artık edilmiştir. Kısmı tekrarızım, kaşır. Tabii. Şuradan bu hafta bir yıl kısmına kapsayan para namaskar. Şuradan sarıkamı yazmak kısımlarını yeni bir kısmına kısmına kısmına kısmına kısmına kısmına kısmına kısmına kısmına kısmına kısmına kısmına kısmına kısmına kısmına kısmına kısmına kısmına kısmına kısmına kısmına kısmına kısmına kısmına kısmına kısmına kısmına kısmına kısmına kısmına kısmına kısmına kısmına kısmına kısmına kısmına kısmına kısmına kısmına kısmına kısmına kısmına kısmına kısmına kısmına kısmına kısmına kısmına kısmına kısmına kısmına kısmına kısmına kısmına kısmına kısmına kısmına kısmına kısmına kısmına kısmına kısmına kısmına kısmına kısmına kısmına kısmına kısmına kısmına kısmına kısmına kısmına kısmına kısmına kısmına kısmına kısmına kısmına kısmına kısmına kısmına kısmına kısmına kısmına kısmına kısmına kısmına kısmına k